Şu flaşın dikilemesi, dikilemesi, seri dikilemesi bir sosu. Şu flaşın mutlu muhulüşü mazıya bakan adam bu dağışı nesme şuur Moritanya. Bu yüzyıl ağın başını gezeyim. Radya akıllı vahdi. Hala. Vahdi. Mon petit français, de la musique, de l'aventure et des rires.